0: batna da.
1: Cahri batna da. Bu gülmek için dedik daha. Mesela.
0: Mesela yerde bırak bizi gede gemize de. Bakı'ya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'ını bağırışarız.
2: Degravil FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.